Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
1: Radyo

0: Yasaklar içinde tanıdım seni. Sen bana yasaksın, ben sana yasak. Elini tuttuğum anlarda bile ne kadar yakınsa o kadar uzak.
1: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

0: Of of, yıkılsın bu dünya, yok olsun alem. Dediler ki bana 15 yaşında. Tarifi olur mu bu nasıl elem? Ne desem boşuna 15 yaşında. Zalimin zulmünde sönmüş ocağı, yavrular beklermiş ana kucağı, yüzünde tebessüm abla sıcağı, kardeşlere ana 15 yaşında. Hükümler verilmiş, divan kurulmuş, kahpe kurşunuyla sine vurulmuş, yuvası dağılmış, kanat kırılmış, uçar mı hiç turna 15 yaşında? Dünyanın yüküne direk dayanmaz, kahrını gömmeye kürek dayanmaz, derdini çekmeye yürek dayanmaz, söner yana yana 15 yaşında. Ağla ağla bitmez yaşın kururmuş. Zalim can evine gelir vururmuş, kalp dayanmaz olur bir gün dururmuş, terk edermiş cana 15 yaşında. Neler geldi neler yavrum başına, değer mi dünyalar bir gözyaşına, silinmez yazıyla mezar taşına, yazsınlar bu daha 15 yaşında. Kırmızı kuşa takın beline, ne de yakışır o beyaz geline, kefenler içinde körpe eline, sürülür mü kına 15 yaşında? Şimdi anan baban söyle neylesin, gelin çıkarırken ağıt söylesin, Mevla sevgiliye komşu eylesin, kavuştun canana 15 yaşında. Mevla sevgiliye komşu eylesin, can can can, kavuştun canana 15 yaşında.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın. Radyo Karadeniz.
1: Müzik burada dinlenir.

olmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Kapkara şimdi bizimle daha güzel.
1: Bizimle daha güzel.
0: En damar şarkılarla.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: geldi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Gül tek başla, müziğin rengi başlıyor.

sevgili 88.6 dinleyicileri, ben Gülsek Baş, müziğin rengi başladı sevgili dinleyenler. Günün enerjisini yükseltmeye, modunuzu birkaç tık yukarı taşımaya geldik. Saatler ilerliyor, Ankara hareketleniyor, trafikteyseniz kemerler bağlı, kahveniz yanınızda, ses sisteminiz de bize emanet sevgili dinleyenler. Çünkü bugün burada düşük enerjiye ve keyifsizliğe izin yok. İzin vermiyorum bugün. Ben Gülsek Baş, 88.6'da müziğin rengiyle karşınızdayım. Haydi Ankara diyorum, enerjimizi yükseltelim. Sırada Muazzez Ersoy'dan Olmaz Olamaz, Bu İş Olmaz sizlerle birlikte geliyor.

sevgili dinleyenler, Muazzez Ersoy'dan olmaz olmaz bu iş olamaz dedik sevgili dinleyenler. Evet, biliyorsunuz ki şöyle demek istiyorum, trafikten bahsettik. Ankara trafiği tam bir sabır testi gibi sevgili dinleyenler. Ankara trafiğinde herkesin içinde gizli bir Formula 1 pilotu yatıyor. Sadece araçlar ilerlemiyor sevgili dinleyenler. Evet, şimdi size bir soru sormak istiyorum. Trafikte sizi en çok ne sinirlendiriyor? Bunun için 0312 alan koduyla 985 0886 üzerinden hem WhatsApp üzerinden bana mesajlarınızı iletebilirsiniz. Hem de canlı bağlantı olarak bana ulaşabilirsiniz diyorum. Ama diyorum, trafik maalesef oluyor. Ama olsun diyelim, yalın geliyor sevgili dinleyenler.

Evet sevgili dinleyenler, yalandan ama olsun sizlerle birlikteydi. Diyorum ki birazcık Ankara'da hava durumuna bakalım. Başkent bugün yine bildiğiniz gibi hissedilen sıcaklık 29 derece. Yani güneş ben buradayım diye kendini hatırlatıyor sevgili dinleyenler. Dışarı çıkacaksanız suyunuzu yanınıza alın, güneş gözlüğünüzü takın. Çünkü Ankara'da bugün gölgede kalmak neredeyse VIP hizmet gibi. Ama moral bozmak yok. Sıcaklık 29 derece olabilir ama bizim enerjimiz çok daha yüksek. Siz kendinizi güneşe değil 88.6'da müziğin rengine bırakın diyorum. Ben Gül, Ankara'nın havası da müziğini de sizin için renklendirmeye devam ediyoruz. O zaman Serdar Ortaç'tan Hadi Çal sizlerle birlikte.

sevgili dinleyenler, Serdar Ortaç'tan Hadi Çal sizlerle birlikteydi. Evet sevgili dinleyenler, Ankara'nın hava durumundan bahsettik. 29 dereceydi ve size bir soru sormuştum. O soruyu şöyle tekrar sormak istiyorum. Ankara trafiğinden bahsetmiştim. Ankara trafiğinin zorluğundan bahsetmiştim. Trafikte sizi en çok ne sinirlendiriyor diye sormuştum. Soruyu bir kez daha sorayım. Mesajlar gelmeye devam ediyor ama ilerleyen saatlerde o mesajları da tek tek okuyacağım sevgili dinleyenler. Hiç merak etmeyin. 0312 alan koduyla 985-0886 üzerinden bana mesajlarınızı iletebilirsinizdir. Evet sevgili dinleyenler, şimdi ise sırada çok güzel bir şarkı var. Hande Yener var. Hande Yener'den Sen Yoluna Ben Yoluma sizlerle birlikte oluyor. Geliyor sevgili dinleyenler. Şöyle radyomuzun sesini açalım diyorum. Açalım. Geliyor.

0: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.
1: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla
2: müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Gül tek başla müziğin rengi devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler, kısacık bir reklam arasından sonra tekrardan Gülsek Başlığa müziğin rengi kaldığı yerden devam ediyor. Mustafa Sandal'dan Fıkra sizlerle birlikteydi. Tam bir aşk şarkısı. Yani müziğin renginde o verdiğimiz renklerden bence kırmızı çok uygun olur diyorum bu şarkıya. Şimdi ise sırada İrem Derici var ama bu İrem Derici şarkısını sevgili bu hanımlara armağan ediyoruz kendisi. İrem Derici'den bir şarkı armağan etmemi istedi kendisine. O zaman İrem Derici geliyor. Dantel sizlerle birlikte. Dantel dantel geceler vesaire vesaire. Geliyor geliyor.

Evet sevgili dinleyenler, İrem Derici'den Dantel sizlerle birlikteydi. Biliyorsunuz ki size bir soru sormuştum. Trafikte sizi en çok ne sinirlendiriyor diye. Mesajlarımız şöyle gelmeye başladı. Birkaç tanesini şöyle sizlere okuyayım diyorum. Bir dinleyicimiz diyor ki... Gül, beni en çok sinyal vermeden şerit değiştirenler sinirlendiriyor. Haklısınız, sinyal kullanmak opsiyonel değil arkadaşlar. Aracın içinde, üzerinde boşuna durmuyor değil mi? Evet, şöyle bir bakalım başka ne var? Bir dinleyicimiz de şöyle yazmış. En çok gereksiz korna çalanlara sinirleniyorum. Ankara'da bazen kornalar konuşuyor. Sürücüler sadece eşlik ediyor. Sanki korna çalınca trafik açılacak değil mi sevgili dinleyenler? Evet, şimdi şöyle diyorum. Mesajlar gelmeye devam ederken ben size hemen şöyle WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0312 alan koduyla 985-0886 üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum ve sırayı Kolpa'ya bırakıyorum. Söyle sizlerle birlikte.

Evet sevgili dinleyenler, Seda Sayan'dan Bulurum Seni sizlerle birlikteydi. Şimdi gelen mesajlarımızın birine bakıyorum. Sevgili Aziz Hanımlar, mesajlarını iletmişler. Merhaba, keyifle dinliyorum. En güzel parçanızı bana gönderir misiniz demiş. Tabii ki Aziz Hanım, sırada Sibel Can var. Sibel Can'dan Hayat sizin için gelsin. Evet sevgili dinleyenler, bugünlük müziğin renginden bu kadar. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde yeniden görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sibel Can'dan Hayat geliyor sevgili dinleyenler.

0: hadi.
1: Gül tek başla müziğin rengi sona erdi.
2: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Çeyrek hazırlık

0: Ama hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren ısı ve su dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren ısı ve su dünyası.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.
0: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886 abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık

0: tam fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: şekilde alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 0538, 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Gül Fidan Uslu'nun sunduğu Zamansız Muhabbetler başlıyor.
1: Aman Allah'ım, aman Allah'ım, canım radyoma gelmiş bulunuyorum. Mikrofon bende. Her şey sağlam Metin abi.
2: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsın Metin abicim?
2: Özellikle iyiyim. Seni sesini duyunca, stüdyomuzda seni görünce çok daha mutlu olduk. Umarım şu an 88.6 frekansında olan tüm dinleyenlerimiz de sevgili Gül Fidan'ı duyunca, Zamansız Muhabbetler derken, zamansız yine bir saatte Gül Fidan yayında girdi dediler.
1: Abi benim girişimi herkes çok özlemiş. Kuaför beni gördüğünde çok sevindi ya. Abla her yer sağlam diyor.
2: Fark ettim. Senin sayendeki trafiksizlik sorununu bir kez daha yaşadılar.
1: Yaşadılar, aynen öyle. Evet, bugün böyle efendim bir dinleyicimiz mi desek, bir misafirimiz, dinleyicimiz var, misafirimiz var. Radyomuzun sahibi, patronumuz da var. Şimdi benim elim ayağıma dolaştı böyle birdenbire yayına girince. Ay ben özlemişim ya.
2: Ama
1: anons yapayım, bir dakika dur abi. Şimdi geliyor. Efendim, Radyo Karadeniz 88.6'da sizlerleyiz. Saatlerimiz 16.29'u göstermekte. Günlerden perşembe diyeceğiz ama yalan. Biz çarşambadan perşembeyi gördük. Günlerden 19.08 çarşamba.
2: Evet, tam da benim saate girmiş oldum, farkında mısın?
1: Abi işte sektörde kim var programıyla zamansız muhabbetleri çakıştırınca ortaya güzel muhabbet. Bir de DJ'imiz Gül Hanım var. Gül Hanım da eklenince ortaya doyumsuz bir muhabbet çıkacak herhalde.
3: Kesinlikle öyle.
1: Gül Hanım hoş geldiniz siz de.
3: Teşekkür ederim, siz de hoş geldiniz Gül Fidan Hanım.
1: Asıl ben hoş geldin değil mi? Kendi radyomuş gibi herkese burada hoş geldiniz diyorum, doğru.
3: Öyle olur mu? Burası her zaman sizin yeriniz.
1: Metin abi ne yapıyorsun?
2: İyiyim, senin sesini çok özlemişiz dinleyenlerimizle birlikte. Cıvıl cıvıl o heyecanlı ses bizle olunca çok mutlu oldum.
1: Bir şey söyleyebilir miyim? İnsanın kendi evine gelmesi kadar mutluluk verici bir şey yok. Yani buraya geldiğimde berberi bile özlemişim ya. Vallahi Allah her şey sağlam diyor. Esnaf bana bakıyor. Bugün günlerden çarşamba diyor. Diyorlar herhalde yeni günleri şaşırdı.
2: Erken geldi diyorlar. Perşembe gelirim diyorlar.
3: Önlem alırdık diyorlar.
1: Şey yapıyorlar
3: ki.
1: Böyle geçerken esnaf saate bakıyor saat kaç. 17 olmadı, 16 oldu.
2: Saatlerini ayarlayacaklardı senin için.
1: Aynen. Ne yapıyorsun Metin abicim? Sektörde kim var programında neler yapıyorsun?
2: Sektörde yine her zamanki gibi sektörün lideri olan firmaları, konukları almaya devam ediyoruz. Özellikle hangi sektörden olursa olsun toplum yararına olan her türlü konukla muhabbet ediyoruz.
1: Ne güzel. Gül Hanım sizler neler yapıyorsunuz?
3: Ben de hafta içi 12 ile 15 arasında yayın yapıyorum. Ben de güldürüyorum, eğlendiriyorum. Müziğin rengi diyorum. Her şarkıya bir renk veriyorum falan.
1: Ne güzel.
3: Böyle devam ediyoruz.
1: O zaman rengimiz çok olsun. Bir şarkıdan sonra tekrardan birlikte mi olalım? Devam mı edelim?
2: Bir şarkı dinleyelim, ardından burada olalım. 16.30 reklamları girecek, ardından biz burada olacağız.
1: Evet efendim, şimdi ateşteyim sizlerle. Siz ateşin rengine takılırken biz de burada ateşteyimle ateşe kapılalım bakalım. Her şeyi de unutmuşum. Abi ver müziği.

0: Gülfiden Ustayer'in sunduğu Zamansız Muhabbetler devam ediyor.
1: Ankara şimdi bizimle daha güzel. Bizimle daha güzel. Gönül telinden türkülerle.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Gülfiden Usta Er'in sunduğu Zamansız Muhabbetler devam ediyor.

0: aman Allah'ım, canlı yayın kazalarını konuşurken. Sevgili dinleyenler, şöyle bir durum var. Sansürsüz Gül Fidan olarak söylüyorum. Buradaki herkes benim yapmış olduğum hatalarla şu an inanılmaz stüdyo yıkılıyor. Fakat Gül Hanım, siz ne yapıyordunuz yani? Hep beni konuşuyorsunuz ama siz ne yapıyordunuz acaba?
1: Ya şimdi şöyle, ilk başta yayınlara başladığım zaman özellikle Kızılay'dayken biraz böyle herkes böyle bağdaş kurup yayınlara falan girmeme, özellikle İrem Hanım, zaten onu konuşuyorduk biraz önce, o gülüyor yani bağdaş grup veresiyle. Ondan sonra öyle keyifli anılarımız oluyordu. Arada böyle yanlışlıkla şarkı arasında başka anonsları biz de yapıyorduk, böyle açık ya unuttuğumuz zamanlar oluyordu.
0: Benim direkt mikrofon açık olup Metin abinin orada arayı, Metin abiyi meşgule atayım derken yayına bağlanan tek insanım herhalde. Metin abi, ne düşünüyorsun sen bu konuyla alakalı?
2: Evet, özellikle yani canlı yayın yaparken aynı zamanda telefonla konuşan ya da müziğin üstüne radyo tiyatrosu oynayan tek kişisin.
0: Yani şuna mutlu oldum, Garfield gitmiş.
2: Ya Garfield artık yok. Sahiplendirdiğimiz için yani, radyoda
0: o
2: değil.
0: O nasıl gelip, yani ben ilk yayında Garfield'ı kaçırmıştım. Sonrasında stüdyo yıkılmıştı zaten. Şimdi ayağıma dolanan kedi de yok.
2: Evet, biraz daha şanslısın artık. Yeni yayın döneminde daha şanslısın.
0: Şanslıyım efendim. Vallahi gerçekten çok güzel günlerdi. Neyse ki esnaf da kurtulmuş oldu benden.
2: Hayır canım, esnaf hala mutlu. Perşembe günleri seni bekliyor. Sadece günümü şaşırdık diye takvimini ayarlıyor.
0: Biraz önce çok güldüm ama diyor ya, evet abla ya, yıkan olmuyor buralar diyor ya.
1: Artık yarından itibaren böyle önlemler alırlar onlar.
0: Bence
2: bugün,
0: de öyle.
2: Bugün dediler ki Gülfidan Hanım provaya geldi. Buralarda park yerini ve stüdyoyu ayarlıyor. Yarın gelecek demek ki. Onun için hareket alalım dediler. Şimdiden başladılar hazırlıklara.
0: Şimdi radyonun şeylerini unuttum diye düşünüyordum ama bütün her şey iyi. Sağlam gidiyorum herhalde, değil mi?
2: Hiç bıraktığın gibi.
0: Bıraktığın gibi, her şey sağlam, mikrofon da sağlam.
2: Bir Burçinciğim sonra izinde.
0: Evet, bir Burçin Bey izinde ama onun dışında her şey çok güzel gidiyor. Metin abi, başka neler yapıyorsun?
2: Yani özellikle sevgili artık sevgili Gül'le müziğin rengini çıkartmaya çalışıyoruz. Saat 12 ile 15 arası hafta içi her gün. Gül de fidanı yok ama seni de aratmıyor yani, ne diyelim. Başarılı bir yayıncı.
0: Abi ben çok başarılıyım, bana kimse karışamaz.
2: Fark ettim canım senin.
1: Aa, bizim de yerimiz ayrı. Tabii biraz arada damara bağlıyoruz ama.
0: Ama bir şey söyleyeceğim. Şöyle Gülcüm, ben çok başarılıyım dediğimde mutlaka bir hata yapıyorum. Metin abi buraya geldiği anda, göz göze geldiğimizde, yani bir anda onu gördüğümde buradaki her şey nasıl karışabilir anlamıyorum. Yani hani böyle insan hasta olur, hastalıkta da doktora gider, sonrasında iyileşir ya. Ama bizde de böyle her şey çok düzgün gidiyor. Metin abi geldiği zaman ya yayın karışıyor, ya farklı birinin fon müziği benim fon müziğime karışmış oluyor, ya farklı bir şarkı çalıyor. O nasıl oluyordu öyle, anlamıyorum ama oluyordu yani.
1: Bence bir heyecan.
0: Ben yapmıyordum. Bilmiyorum, onu farklı güzel.
1: Teknik aletler heyecan yapıyor.
0: Teknik arıza, tamamıyla teknik arıza.
1: Onlar heyecan yapıyor.
0: Tabii alemin kralı, tekniklerin baş antrenörü, şeyin yüce devimizin, dev kulemizin başı Metin abi olunca.
1: Evet.
2: Teşekkür ediyorum bu iltifatlardan dolayı.
0: Vericilerin tam şeyi, sahibi yani.
1: Kralı, evet.
0: Tabii kralı. Bütün frekansta, Ankara'daki bütün frekansların şeyi, odağı kendisi yani.
1: Evet ya, çok tanınıyor. Ben nereye gitsem
0: yanımda yürüyen frekans taşıyorum. Böyle bir şey olabilir mi?
1: Kesinlikle
0: Metin,
1: öyle.
0: Metin Özdemir frekans.
1: Bir de demek her yer tanıyor zaten abi. Metin abi. Kimle tanışsam Radyo Karadeniz diyorum, Metin Özdemir,
0: Metin
1: diyorum.
0: Özdemir.
1: Aa, tanıyoruz diyor. Yani böyle herkes tanıyor ya Metin abi. Tanımayan daha denk gelmedim ben.
2: Yani ne diyelim, demek ki zaman insanları artık birbiriyle tanıştırıyor diyelim.
0: O zaman acemi balık gelsin.
2: Sana gelsin.
0: Haydi.

0: Gülfiden Usluer'in sunduğu Zamansız Muhabbetler devam ediyor.
1: Hemen hemen gir hemen. Zamansız Muhabbetler devam ediyor. Arkasından fon, arkasından Gülfiden yayına girer. Evet. Efendim 88.6 Radyo Karadeniz'de Gülfiden Usluer'le Zamansız Muhabbetlere, Zamansız Gidişler, Zamansız Perşembelerden Çarşambalara girişler yaptık. Sizler neler yapıyorsunuz başka? Trafikte olanlar sevgiler, selamlar. Herkese kucak dolusu sevgiler olsun. Bugün doğum günü olanlar vardır mutlaka Metin abicim, değil mi? Onların da doğum günlerini kutlayalım.
2: Soralım ama bugün özellikle doğum günü olanların doğum günü hangi burca denk gelir? Bu burçlar konusunda aslan, bayağı iyidir bizim Gül.
3: Aslan burcu.
2: Bak aslandan, tilkiden, hepsinden anlar.
3: Çünkü ben de aslan burcuyum.
1: Öyle mi? Gül ne zaman, hangi ay doğmuşsun?
3: Ağustos 5. Geçti
1: 5 Ağustos. Benim kızım da 2 Ağustos. Büyük kızım da 20 Ağustos. Onlar da aslan.
3: Evet.
1: Ben tam oğlak. 6 Ocak tam oğlak. Metin abi senin burcun nedir?
2: Benim burcum terazi ama ben başaklardan daha çok hoşlanıyorum. Benim kızım da başak.
1: İremcim senin burcun nedir? Koç. İrem niye sessiz konuşuyor? Burada biz bizdeyiz. Yani tüm dünya duyuyor olabilir ama şu an stüdyoda biz buradayız.
2: Evet.
1: İremcim.
2: İremcim neden sesin çıkmıyor?
3: Şu an sesim çıkıyor mu abi? Duyuyor
2: evet,
3: musun
2: çıkıyor.
3: Beni?
2: Çok harika
3: geldi. Mükemmel geliyor burcuyum. İrem. Tam bir koç burcuyum. Tüm özelliklerine sahip tam bir koç burcuyum. Evet, inatçı, hırslı, kendine ödün vermeyen tam bir koç burcu olarak hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum.
1: Abi sen kulaklığı kapat. Yayına gel. Şey, İrem'i her gördüğünde filler uçabilir aklıma geliyor.
2: Evet,
1: hayatta
2: doğru.
1: ne olursunuz sorusuna evet filler uçabilir demiştik en son, değil mi?
2: Evet.
1: Burada Diyanet FM falan da vardı herhalde. Kalabalıktık yine.
3: Emin abi.
1: Evet.
2: Doğru.
3: Joker Eman. Emin abi.
1: Diyanet bile böyle hayranlıkla izlemişti o gün yayınını.
2: Evet. Filler uçabilir deyince uçabilir. Şaşırmıştı.
1: Bence de uçar. Hayır, kesinlikle uçabilir. Uçar. Yani filler uçabilir. Köpekler kucak açabilir.
3: Kuşlar zaten uçuyor.
1: Kuşlar zaten uçuyor. Onlar da yerde yürüyebilir, emekleyebilirler falan böyle.
3: Zürafalar dinozor zaten.
1: Aynen öyle.
3: Hayat güzel.
1: Böyle devam ediyor. Metin abi şu an radyosunu açıp da bizi dinleyenler varmış. Yine her zaman gibi favori Ilgaz ailesi şu an beni dinliyor. Buradan sevgiler olsun. Hakan Yılmaz daha oturur oturmaz açmış. Bana mesaj attı şu an radyodaki gerçekten sen misin diye. Hakan abicim benim. Sen ve şu an seni dinleyen, senin yanında olan herkese de buradan selamlar olsun. Radyo Karadeniz 88.6'dan selamlarımızı göndermiş olalım. Başka bizi dinleyenler kimlerse onları da
2: telefonumuza da alabiliriz.
1: Şöyle yapalım. 0312-985-0886. Vallahi doğru söylemişim.
3: Ezberde.
1: Vallahi ben en son bir mağazaya gittim, alışveriş yaptım. Adamlar telefon numaramı söylüyor. Dedim ki 0312-985-0. Şöyle bir baktı. Ay dedim, kusura bakmayın, ben radyonun numarasını.
2: Şaşırdık mı? Hayır. Zaten bir tane koli gelmişti kargoyla.
1: Tek bir numara ezberlemişim. Sayısalım çok kötüdür ama üniversiteyi de şu an tekrardan ikinci bir üniversite. Tüm Türkiye'yi duyurayım böyle. Kazandım,
3: sayısal
1: yerleştim.
3: Sayısal kötü
1: de.
3: Ama sayısalım kötü kazandım bir de.
1: Tabii. Yani sayısalım kötü ama.
3: Sen çok başarılı bir kadınsın
1: abla.
3: Ben çok
1: başarılı. Elimdeki ilaca güvenmeyin ama dediğimi yapın. Tamam mı?
3: Yaptım,
1: yapay
3: yapma dediğim.
1: Yapay zekaya
3: diyeyim.
1: Sorun ne işe yarar diye. Gülfiden verdi deyin. Ama bakalım ne diyecek ama kullanın. Ortalığı yıkan bizim bir Emine teyze var, sağ olsun. Tansiyonu yükselmiş, bir gittim kadın var ya, gözleri dönmüş. Dedim ki Emine teyze, şu sarımsağı al iç. Kadın ne yapacağını şaşırdı. Ne sarımsağı bıraktı ne, bana da kıyamıyor zaten sağ olsun. Koca bir sarımsağı yutturdum kadına, bir kilo suyla, böyle bir litre suyla. Sonra dedi ki yavrum keşke bunu kesip versin. Ay dedim, ben onu hiç düşünmedim.
2: Gitti. Direkt,
1: vallahi Firiz ablaya alerjisi oldu diye alerset verdim. 2 gün yattı, komşum sağ olsun şu an beni dinliyormuş. 2 gün yattı, 3. gün hastaneye gitti. Doktor demiş ki ne alaka, sen niye bu ilacı içtin? O da demiş ki Gülfiden verdi işte.
2: Vah.
1: O yüzden evet, sağlık kazandım, yerleştim ama bu sefer bir

0: İşte ilaç vereceğim canım, yani reçeteli. Doktor yazacak, ben uygulayacağım.
1: Aynen, reçete önemli.
2: O zaman önemli. Sevgili Gülfidan, hangimiz seni sevmedik diyelim.
0: Ya abi teşekkür ediyorum. Ben de sizi çok seviyorum ama göndereyim mi?
2: Gönder gelsin.
0: O zaman ne yapıyoruz? 88.6 Radyo Karadeniz'de hangimiz sevmedik? Herkes sevmiştir.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Gülfiden Usluer'in sunduğu Zamansız Muhabbetler devam ediyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek hazırlık tecrübesiyle

0: Tam fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Gülfiden Usluer'in sunduğu Zamansız Muhabbetler devam ediyor. Gülfiden Usluer'in sunduğu Zamansız Muhabbetler devam ediyor.

0: Ya fark etmez, hesaplaşırız. Herkes bir gün yaptığını mutlaka ödeyecektir, er ya da geç. Ama ben şunu söylüyorum. Ya insan kötülüğü yapıyorsa ben bu dünyada görmek istiyorum hakikaten. Öteki dünyada ne yapacağımı bilmiyorum. Cennetle cehennem arasında gidip geldiğimiz için. O yüzden fark etmez, hesaplaşırız. Gerçekten Güllü, rahmetli Güllü çok güzel söylemiş. Efendim Radyo Karadeniz 88.6 canım radyomdayız. Radyo Karadeniz'deyiz. Tabii ki Ankara'nın en güzel sesi, en güzel radyosu. Radyo Karadeniz, ne kadar güzel yaptım ya.
1: Maşallah, maşallah sana.
2: Devam etsin.
0: Yalnız, gönder gelsin.
1: Yalnız Gülfidan, hesaplaşırız derken sen neden böyle muhasebeci bir tutuma sahipsin? Neden böyle bir hesap tutalım dedin?
0: Yani yapacak bir şey yok abi, her şeyin yani hesap bilmeyen ben, sayısallarla arası olmayan ben. Tabii ki yaptığım hesabı unutan da ben, tamam mı? Mesela birine küsüyorum ya, küstüm. Tamam, kırıldı mı yani? Sonrasında o beni arıyor ya. Ay diyorum cevap vereyim falan, böyle cevap ver. Sonra Allah kahretsin, ben küsmüştüm buna deyip küstüğümü unutan bir insanım yani. Ay. O yüzden hesap muhasebe bana göre değil bence.
1: Tabii genelde insanlar böyle bana göre değil diyen meslekten birilerini hayatlarına sokarlar, değil mi?
0: Aynen öyle.
2: Kesinlikle. Mesela ben aynen de öyleyim. Mesela Aslan Burcu'yum. Bende de var o. Bir de küsüyorum ama çok hiç uzun sürmüyor. Ama kin tutar diyorlar. Bazen burcumu sorguluyorum. Hani ben gerçekten acaba aslan burcu muyum? Yükselenim ne acaba falan
0: bence burçla
2: diye
0: alakalı olduğunu düşünmüyorum ama insanların yaşamış olduklarıyla alakalı. Çünkü insanlar ne kadar çok neler yaşarsa yaşatır. Mesela acı insanı çok olgunlaştırdığını biliyorum. Mesela ben babamdan sonra kin tutmamayı öğrendim. Kim ne yapıyorsa Allah'a havale ediyorum. Belki görüyorum, belki de yani görmek istiyorum ama yani karşıdaki, yani ben beddua etmiyorum ama o kişinin
2: o da yaptığını yaşasın istiyorsun ama mesela kin evet tutamıyorsun. Gelse konuşuyorsun hani.
1: Belki
2: bir süre sadece sürüyor böyle 1-2 hafta, sonra o kin duygusu bitiyor bende. Başı sıkışsa gider koşarım yani.
0: Aynen. Ben de giderim. Yani düşmanım yoktur çok evet şükür. Ama kimseyle düşman da olmak istemem. Ama kesinlikle böyle bir kişiye de kalbim soğuduğu zaman da artık tamamıyla asla güvenemem. Yani soğumuştur, bitmiştir. Yani bir kişi birisine mesela şöyle söyleyeyim. Güle gül olarak bakıp arkasından ay seni çok seviyorum bilmem ne yapıyorum deyip de sende uyguladığı şeyi başkasına da yapıyor ise ben orada bir çelişkide. Yani o kişinin sevgisi de sahtedir, yaptığı da sahtedir. Her şeyi sahtedir diye görüyorum. Allah da gösteriyor ama onu da Allah'a havale ediyorum. Yani yapacak bir şey yok insanın kişiliğine çünkü böyle tıklatamıyoruz, evet, dokunamıyoruz.
2: Biz de Allah'a havale ediyoruz.
1: Fark ettin mi Gül? Burada bir kıskançlık sezdin mi?
0: Değil.
1: Yani Metin abicim, Gülfidan'ı çok seviyorsun. Benim özgürlüklerim lütfen Gül Hanım'ın yayınında da olmasın. Direkt bana yapılan inisiyatifler başka bir programcıda olmasın demek istedi kendileri.
0: Hayır, benim için
2: şu an ortada karıştırıyorum.
0: Bence de ama zaten onlar bu işin üstadları. Şimdi bir kere kabul etmek lazım. Yıllardır arkadaşım bu programı yapıyor. Tabii ki ben de öyle ilk geldiğimde leğene hamuru koyup unu koyup sonrasında ne yapacağını bilmeyen ben, tabii ki stüdyoyu karıştıran ben olabilirim ama yani bayrakları düşürebilirim fakat yani bir önceki kişiye de saygısını duyan tek insanımdır diye. Yani bunu
1: maşallah maşallah maşallah.
2: Şey, evet şimdi biraz ortalığı karıştırdı. Yok
0: yok hemen. Yok hiç öyle düşünmeyin, hiç ortalık karışmaz. Metin abicim, senin fark etmezin nedir?
1: Yani benim için fark etmezim nedir? Aslında ben bazı şeyleri çok fark ederek yaşayan biriyim. Düşünmem lazım. Neyi fark etmez diyebilirim ki?
2: Ben mesela sabah alarmını çaldığını hiç fark etmiyorum.
0: Ben de
2: benim
0: hiç
2: için çok zor oluyor.
0: Hiç alarm, yani alarmla böyle uyanma gibi bir şeyim yoktur. Evet. Demek ki yani artık böyle rutine binmiştir. O saatte çalar ve uyanırım ama böyle alarm kurayım bilmem. Yani hayatımı böyle zamanlamalarla yaşamayı sevmiyorum. Ben bir şeyi taktım mı tamam o olur yani. Hani mesela birisinin doğum günüdür. doğum, hiçbir kimseye asla doğum gününde net kutlamış bir insan değilim. Ya öncesi ya sonrası ya bir ay öncesi.
1: Fark etmezimi buldum arkadaşlar.
0: Nedir?
1: Duru'nun dışarı çıkacağı saat benim için hiç fark
0: hiç
1: etmez.
0: Hiç fark etmez çünkü Duru
1: her saatte dışarı çıkmak ister ve her saatte dışarı çıkar.
0: Doğru. Benim fark etmezim nedir? Abi yemektir, ettir. Ben eti çok severim. Etin her türlüsünü yiyebilirim. Fark etmez.
1: Yani şimdi Gülfiden seni tanımayanlar da diyecek ki etine buduna dolgun bir hanımefendi yayında konuşuyor gibi düşünecek ama sen ki bugüne bugün mankenler gibi fiziğe sahip bir insansın.
0: Teşekkür ederim.
1: Bu hiç
0: abi.
1: Sana da yani evet yiyorsun ama yediğini göstermeyecek kadar da fit bir
0: şöyle lavaş arası değil de roka arası yapıyorum canım, ne olmuş yani. Marula sarıyorum falan böyle.
1: Ama bir anda sen R ile başlayıp roka ile bitirene kadar benim böyle kalbim çarptı, fark ettin mi burada? Başka bir şeyle neyle yiyip içecek diye düşündüm.
0: Gülfidan yayında abi.
1: Fark ettim. Onun evet. için Allah sorar Gülfidan bak. Hemen gönder Allah
0: evet,
1: sorar.
0: Şöyle yapalım. Allah sorar şarkısını da bizi dinleyen Ahmet Demirtaş şu an bizi dinliyormuş. Hatta Karadeniz'den dinliyormuş abicim Ahmet Demirtaş.
1: Selamlar olsun Ahmet
0: Bey'e. Selamlar olsun. Radyo Karadeniz 88.6'dan Ahmet Demirtaş'a da selamlar olsun. Karadeniz'den dinleniyormuşuz. İstanbul'dan dinleniyormuşuz. Hepsini söyleyeceğim. Hepsini birazdan sıralayacağım. Bunların hepsini göndereceğim. Radyo bana kalacak arkadaşlar. Geliyor.

0: Ben sormazsam Allah sorar yanarsın yer. Efendim Radyo Karadeniz 88.6'da sizlerle Allah sorar geldi. Şimdi birazdan benim fon müziğim giriyor. Allah sorar diyor. Allah sorsun herkese diyelim. Evet şimdi 88.6.
1: Sevgili Gülfiden, Allah sorar da Allah'tan önce ben soracağım. Sen neden güzelim şarkının sonundaki outro'sunda konuşuyorsun, introsunda konuşuyorsun?
0: Vakit kısıtlı. Ben ne kadar konuşursam o kadar kar. Efendim Karadeniz'den Ahmet Demirbaş. Ahmet Demirbaş abimiz bizi dinliyormuş. Radyo Karadeniz'i dinliyormuş. Buradan sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Hakan Yılmaz ve ailesine sevgilerimizi gönderelim. Başka kimlere gönderelim? Şu an bana yazanlar çok.
1: Gültekbaş ve ailesine niye göndermiyoruz?
0: Evet, Gül arkadaşımın bütün ailesine. Gül ya, o kendisi buradayım. DJ olduğu için yani onun zaten sevenleri hep ona yazıyorlar. Bakar mısın mesajlara, Gül'ün mesajlarına?
1: Seveni o yüzden çok, evet. Seveni çok, evet. Aşk aynen. Hayatı çok renkli o yüzden.
2: Sadece arkadaşız abi.
0: Sevgili.
1: Kesinlikle.
0: Birazdan çalayım o zaman onda.
2: Olur.
0: Birazdan çalayım. Evet Gül, arkadaşınızın sevenlerine de gelmiş olsun. Şu an trafikte ilerlemeye çalışanlara gelmiş olsun. Radyosunu yeni açanlar, sizler de hoş geldiniz diyelim tekrardan. Radyo Karadeniz 88.6, günlerden perşembe, yanılıyorsunuz çarşamba. Saatlerimiz ilerlemekte. Saatlerimizin kaç olduğunu da söylemeyeyim. Sinan hocam da beni dinliyormuş herhalde, yazdı biraz önce. Yani demek ki şu an iş çıkışı.
1: Herkes arabasına oturan, servisine aynen, biniyor.
0: Arabasına oturan, servisine ilerleyen herkes şu an bizi dinliyor.
1: Esas şu anda hareketlilik başladı. 17 evet. ile 18 biz ve 19 aralığı.
0: Ne yapalım? Yazın hadi bakalım. 0312-985-0886'dayız bizler. Bekliyoruz.
1: Ama bu aynı zamanda WhatsApp hattımız, biliyorlar
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, evet tabii ki. Yani birçoğu arayanlar var ama telefonu hemen kapatıyor mu?
1: Sevgili Gülfidan, demin hemen. Hani ne fark etmez diyorduk ya, sevgili İrem hemen beni hatırlattı, dedi ki düzeltelim abi dedi, senin evet. için tatlının hiçbir çeşidi fark tatlının etmez dedi.
0: Biraz önceki getirdiğim pasta sağlamdı, kreması da sağlamdı,
1: evet.
0: bozuk değildi
1: evet.
0: Ben onu teyit ettim, aldım.
2: Doğru evet. Biz unuttuk tatlıyı
1: görüntü. Evet.
0: Pastayı evet. yedi. Sonra biz canlı canlı ne? Tatlı tatlı yayına geçtik.
2: Evet. Gülcüm. Tatlı olmasaydı belki tatlı bu.
0: Yok mümkün değil. Radyonun bence frekansını, de kapının şifresini değiştirmiş sanırım herhalde. Ben giremedim. Aşağıyı da unutmuşum böyle. Zorladım giremedim.
1: Ama işte demek ki şifre tatlı.
0: Şifre
2: demek
0: tatlı.
2: Demek ki tatlı.
0: Aynen orada.
2: Tatlı bütün kapıları tatlı. Açıyor.
0: Aynen öyle. Tatlımız, muhabbetimiz bol olsun diyelim.
1: Şimdi ne çalacaksın
0: ya
1: sevgili?
0: Ben çok severim onu. Bilir mi gelsin, olur mu?
1: Kim bilir mi?
0: Kim bilir mi? Feride gelsin, Hilal Akın gelsin. Bilir mi desin?
2: Bilir mi? Bilir
1: benden
2: mi?
1: De o zaman bu
0: şimdi
1: güzel eser.
0: Girişe bak, girişe bak şimdi. La la la la la la la la la la. Bilir mi?
1: Ya bu kızın aslındaki bu mikrofon az gelir buna.
0: Bilir mi? Yerime gelen kıymetini bilir mi?
1: Evet Gülfidan, senin kimse kıymetini bilemez. Biz biliriz ama merak etme.
0: Abicim var ol. Bilir mi geliyor? Evet.

0: Evet, bilir mi dedik, değer mi bilmeyen kıymetini bilir mi dedi. Güzeller güzeli Feride Hilal Akın'a gelsin. Buradan bizi dinleyen sanatçılarımız da varmış, onlara da selamlar olsun. Şimdi bana mesaj atmışlar, Oğuz Aksaç selamlar olsun, biz de seni seviyoruz, benim şarkımı da çal demiş. Birazdan seninkini de çalarız değil mi?
1: Çalarız, neden çalmayalım?
0: Aynen, Aykut abi mesaj atmış yine beni çaldın diye. Teşekkür ediyoruz abicim, biz her zaman çalıyoruz. Bilir mi? Yerine gelen kıymetini bilir mi? İnsanlar neden kıymet bilinmez ya da neden insanların kıymeti bilindiği yani gidince anlaşılır sevgili Gül?
2: Bence insanlar nasıl diyeyim, yedeği olduğu zaman kıymeti bilinmiyor. Ben böyle düşünüyorum.
0: Nasıl?
2: Yedeği olduğu zaman. Yedeği yani olduğu mesela zaman. Sevginin yedeği ya da arkadaşın yedeği ya da birine güvendiğin zaman güvenin yedeği, o zaman eskinin kıymeti bilinmiyor.
0: Doğru söylüyorsun. Bazen de kaybettikten sonra anlaşılıyor.
2: Aynen,
0: bence.
2: Aynen, kaybediliyor. Kaybettikten aynen. sonra.
0: Yani şöyle diyelim, anlatılınca değil de hissedilince biliniyor.
2: Hissedilince evet, evet.
0: Aynen. Senin değerini görmeyeni yokluğunla hisset o zaman Gülcüğüm.
1: Yani evet, ama kesinlikle öyle. Gülcüğüm, dünyada her insandan bir tanecik var. Bu yedeğe derken nasıl bir yedek düşündün acaba?
2: Yani abi ya.
0: Herkes tektir.
1: Evet, bir tanecik. Bak, Gül Fidanımızdan bir tanecik. Bütün Türkiye'yi, bütün dünyayı arasak bu mikrofonlara, bu yayına bir Gül Fidanımız var.
0: Bu bir işaret. Tabii ki bu bir işaret. Radyo evet. Karadeniz seni bekliyor diyor.
1: Evet,
0: işareti.
1: Evet. Evet,
2: evet. Koldun
0: şimdi dönüp dolaşıp evet, zamansız muhabbetlere gelecek farkındayım.
1: Evet, zamansız muhabbetleri yani yapabilen.
2: Her insan tek, onda hiçbir şüphe yok. Herkes kendine özel has karakterleri var. Ama bir insanın eğer kıymeti bilinmiyorsa bir kişi tarafından, muhakkak bir yedeği vardır abi. Arabanın bile yedek parçası var.
0: Bence insanın yedeği olduğunu düşünmüyorum da.
1: Acaba insanda araba gibi biraz model aldıkça rahatsızlıklar vermeye başlayınca daha az rahatsızlık veren bir modeli mi arayış içine giriyoruz?
0: Bence öyle de değil de şöyle söyleyelim. Yani insan olgunlaştıkça değer kazanıyor. Fakat şöyle de bir durum var. Sonradan görmüş insana neyi verirsen ver, böyle bir nasıl söyleyeyim bunu da radyoda telaffuz
1: kıymet etmek bilmemezlik yani, diyebiliriz.
0: Evet, kıymet o bilmez, da var. Değer bilmez. Aldığı şeyin yeni gördüğü için, hani bilmediği
2: evet,
0: için
2: doğru.
0: Ama önceden görmüş, o sofrada oturmuş, o sofrada yemiş olan insan için de mesela
2: ne kadar?
0: Önüne ne kadar neyi serersen ser. Çünkü o görmüş, doğmuş,
2: o olgunluğu görüyorsun.
0: Biliyor, o olgunluğu görüyor. O ona verilen bir şey daha değerli kılıyor. Çünkü niye? Karşıdaki gelen kişinin niyeti daha belli. Yani o kişinin gözünü doyurmak için değil de kalbini doyurmak için diye düşünüyorum. Vay abi, bak yine söyledim.
2: Vallahi ne güzel.
1: Geçen de Gül Fidancığım.
2: Gül Fidan Usser şairimiz.
1: Gülcüğüm, geçen de Gül Fidancığım sosyal medya sayfasında bir konuşma
0: hiçlik
1: yapmıştı. Hiçlik de değil
0: hiçlik
1: mi?
0: Aynen.
1: Ama o sıra bir taraftan da gelen giden var mı diye kapıya
0: var mı
1: bakıyorum
0: diye
1: falan
0: şey
1: demişti.
0: Miyim?
1: Çok ilginçti.
0: Tam cuma saati ben o videoyu spontane öyle yazdım. Sonrasında tam çekiyorum, böyle karşıdan çaycılar geldi. Çay ister misin? Çıkın dışarıya dedim. Sonrasında tam çekiyorum, bir şey geliyor. Sonrasında ben dedim ki kapıya şey koydum, böyle sandalyeyi koydum, gelmeyin video çekiyorum gibilerine. Çekiyorum bir taraftan da böyle gözle işaretim, sonra dedim ki olsun artık, hani zaten sayfamda, kendi sayfamdan paylaştığım için belirli kişiler var. O yüzden o kişilere böyle göndermiş olduk. Hiçlik gerçekten çok önemlidir. Hiçliğin mertebesi, yani ben tasavvuf da okuyorum bazen.
2: Evet.
0: Yani insanoğlu gerçekten bir hiçtir. Yani bugün varız, yarın yokuz. Bugün her şeyimiz var olabilir ama yarın hiçbir şeyimiz olmayabilir. Bugün aynı
2: kesinlikle
0: dostluk gibi, arkadaşlık gibi, yemek gibi, para gibi. Önemli olan insanın içerisinde, kalbinde var olmasıdır. İnsanın
2: kesinlikle
0: kalbini doyurmasıdır.
2: Zaten hiçlik kalabalık içerisinde, nasıl yalnız kalmak gibi.
0: Yalnız kalmaktır. Yani bütün olumsuzluklara rağmen olumluyu kendi başına, tek başına bulabilmektir hiçlik.
1: Şimdi evet. hiçlik arkadaşlar, özellikle biz de perşembe günleri bir baktık ki sevgili İrem Hanım'la birlikte stüdyomuzda bir mikrofonumuzun boynu bükük. Bir baktık ki zamansız muhabbetler yok.
0: Eksik.
1: Biz de hiçlik duygusunu o gün tattık. Bu mikrofon özellikle Gül Fidansız bir hiç dedik.
0: Gerçekten çok sağ olun. Ben her zaman söylüyorum Metin abi, Radyo Karadeniz benim bir ailem, yuvam. Ne zaman geldiğim anda kapının şifresini unutmuş olmama da rağmen
1: buranın... Balkonu da açık bırakıyoruz senin için.
0: Balkonu da açık, aynen öyle. Bu ya, o kapının şifresini unutsam esnafa böyle diyorum ki Metin abiye çağırın, çabuk buradan varın diye. Herkes bir bakıyor zaten. Ya yani bir şekilde gelebiliyorum buraya. Önemli olan o güzelliği yansıtmak. Kesinlikle yani. Ne kadar öyle uzak olursan oğlum, gönüllerin birleştirdiği tek nokta Radyo Karadeniz 88.6.
1: Ne güzel, maşallah. Gül ve Fidan'dan, ikisinin birleşmesinden İrem, ne güzel sözler duyuyoruz, fark ettin mi?
0: Şimdi şöyle mesajlar geliyor. Sinan Aykaç hocam ve eşi de beni dinliyormuş. Buradan onlara da selamlar olsun. Benim kızımın öğretmenleri. Çok sağ olsunlar. Her şekilde her yerde de destekler. Sefa hocama da selam olsun. Mustafa hocama selam olsun. Beni dinleyen herkese de buradan selam göndermiş olalım.
1: Tüm eğitimcilere selam gönderelim. Eğitimci,
0: okullar da evet, açılacak. Az kaldı onların da zamanları. Ama bir daha dünyaya gelirsem öğretmen olacağım gerçekten.
1: Zaten bazen öğretmenlik ne kadar özel ve kutsal bir meslek olduğunu bir kez daha burada dile getirmek gerekir. Belki sosyoekonomik şartlar açısından istenilen değeri, kıymeti şu an için göremiyor olabilirler. Aynen. Ama manevi tarafından işe bakıldığında hepimizin yapı taşlarını bir bir koyan kişiler öğretmenlerimiz. Özellikle hepsine buradan bir kez daha saygı selam duyarak olsun, teşekkür ediyorum.
0: Ya şöyle Metin abi, çocuğunu bir komşuna emanet edemezken öğretmenine emanet ediyorsun. Ya bu çok önemli bir şey benim için. Yani benim için eğitimciler gerçekten kutsal. Sinan hocam olsun, Sefa hocam olsun, ki zaten Sefa hani böyle artık ailemizin bir parçası gibi bizim. Mustafa hocam olsun, o da yeni evlendi. Eşiyle bir ömür boyu mutluluklar diliyorum kendisine. Yani kendi çocuğunu kendi çocuğuymuş gibi emanet etmek çok farklı bir şey. Yani her eğitimci bir olmayabilir ama öğretmenlerin de benim gözümde öyle bir kutsallığı vardır gerçekten. Böyle bir saygınlığı vardır. Ben öğretmenim dediğinde ben iki kat saygınlık gösteriyorum. Çünkü gerçekten biz bir kişiye böyle zor, işte onu yapma bunu yapma diye öğretirken onlar böyle milyonlarca çok güzel insanlar çıkarabilen tek yürekler. Evet. Buradan selamlar olsun diyorum tekrardan. O zaman Gülcüm ne gönderelim? Sevgili öğretmenlerimize gelsin, ne gönderelim?
1: Bence öğretmenlerimize gönderirken sıradaki parçayı Gül, aynı zamanda bunu tüm hukukçulara da armağan olarak göndersin. Gül hukukla da çok iyidir arası.
2: Adalet önemli abi.
1: Adalet mülkün temelidir.
0: O zaman sadece arkadaşız. Gülcüm sen bunun istersen şeyini yap.
2: O zaman ben sevgili dinleyenler, Özgün'den sadece arkadaşız sizlerle.
0: Evet, sadece arkadaşız. Geliyor. Geldi.
2: Geldi mi?
0: Bastım, geldi.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Gülfidan Usluer'in sunduğu Zamansız Muhabbetler devam ediyor.

0: Gülfiden Usluer'in sunduğu Zamansız Muhabbetler devam ediyor.
1: Sanki YouTube'da dinliyorum bu şarkıyı. Dinlerken hemen masada şey arıyorum. Böyle kulaklık arıyorum falan. Şimdi kendi fon müziğim çalıyor ya, sevdalar beni anlar. Bambaşka bir şey. Yani sanki benimle özdeşmiş gibi. Ferdi Tayfur manyağı olaraktan ben.
2: Biz de senin evet. Bu şarkının introsunu duyduğumuzda Gülfidan'ın sesi birazdan gelir diye bekliyoruz.
1: Öyle. Şimdi bazen böyle arabada açıyorlar. Böyle birdenbire hani bu müzik evet. Denk geliyor falan böyle. Gelince şey yapıyor. Yayında mısın? Diyorum ki hayır, o sizin dinlediğiniz. Ya biz yayında sandık. Hani o kadar çok artık benimle özdeşmiş ki bazen ben de kendi kendime bir story atıyorum falan arkasına hemen. Sevdalar beni anlıyor. Ya gözlerim doluyor diyeceğim ama bir dakika. Ben sansürsüz Gülfidan olarak bir şey söylemek istiyorum. Abi burada ne yaptın sen ya? Ben yokluğumda bir değişiklik, yani bir stüdyo bir değişik olmuş, böyle bir güzelleşmiş.
2: Stüdyoda artık haberlerden de haberler sunabilsin arkadaşlar diye biraz daha görseli zenginleştirdik.
1: Bence de zenginleşmiş. Şimdi ben varken sevgili Gülcüm diyordu ki Gülfidan abicim radyo sana emanet derken böyle bir boynunu büküyordu. Kim bilir neyle karşılaşacağım diye. Sonra da dedi abim çok susadın mı? Suyunu aşağıya koy diyordu. Bir dedik ya buraya dökerim ya bir şey olur. Şimdi buralar da sağlam, her yer sağlam. Su da sağ olsun, yerlerde geziyor diyeceğim ama yerde su da yok İrem.
2: Şimdi sana artık başka bir alet bulacağız bu su içmenle ilgili.
1: Vallahi
2: de.
1: Valla böyle İrem, böyle arkadaşlar şimdi hemen sizdeki buradaki ambiyansı anlatıyorum. Böyle İrem duvara böyle güzel bir böyle renkli ışıklar takmış. Gül öyle karşıda turuncu mikrofonuyla birlikte. İrem'cim turuncu koltuğunda. Metin abi siyah patron olduğu için siyah koltuk almış.
3: Aynen.
1: Tabii benimki her zamanki bir turuncu. Yani bir güzellik gelmiş Metin abicim, bir güzellik katmışsın. Sevgili Gül de yayına başlamış. Daha evet. Da bir güzelleşmiş aslında. Hafta içi hangi günlerdi Gülcüm?
3: Hafta içi her gün 12 ile 15 arası.
1: Efendim hafta içi her gün 12-15 arası Zamansız Muhabbetler değil tabii ki, Gül'ün programını ya. Lütfen eşlik edin, katılın. 0312 WhatsApp hattımız 985-0886. Vallahi unutmamışım ya.
2: Zaten geçen kapıya bir abiye geldiydi. Sağ olsun İrem de bu abiyeyi kim gönderdi dedi.
1: Ben mi?
2: Evet, senin abiyen gelmiş oraya. Alışveriş mağazasında bizim numarayı verince.
1: Trend yolu geç. Trend yolu geç.
2: Evet.
1: Ne düşünüyorsun?
2: Şimdi
1: sevgili İlayda abicim mesaj da atmışlar ya. İlayda Karakurt beni dinliyormuş. Canım benim, sana da sevgilerimi gönderiyorum buradan.
2: Bakın bir mesaj daha geldi. Biz de Melek Penenkoğlu beraberiz demişler.
1: Ya.
2: Şimdi
1: hoş evet. Geldiniz. Sefalar getirdiniz Melek Hanım, Gülfidan Hanım demiş.
2: Beraberiz benden Derya Kaya'dan demiş değil mi? Beraberiz.
1: Evet, Derya Kara, aynen Derya Kaya demiş. Mesaj gelmemiş ama şöyle söyleyelim o zaman. Sevgili Melek Hanımcığım mesaj atmış bize. Sıradaki parça bizden sizin sevenlerinize, sizin de sevdiklerinize gelsin diyelim o zaman, öyle değil mi?
2: Evet Ömer.
1: Çünkü
2: ve...
1: mesajlarım kalmış.
2: Ömer ve Melek Pelenkoğlu çiftine darman olarak geldi.
1: Aynen öyle. Şimdi ne diyelim? Gel gör beni aşk neyledi. Sinan Hocam ve eşi Aynur Hanım'a da gelmiş olsun. Bir konuşma daha yapıp kapatalım o zaman.
2: Tamam.

0: Aman Allah'ım, çok güzel gelmedi mi? Gel gör beni, aşk neyledi? Hem tasavvufta hem normalde insan gerçekten öyle aşık olunca farklı boyutlara gelebiliyor demek ki. Bu sevgiyle, bu aşkla yazılmış. Bu hangi aşk olursa olsun insan her şeye aşık olabilir diye düşünüyorum. Ama bir canlı yayınımız var, bir dinleyenimiz var sevgili Melek Hanımcığım.
1: Merhabalar.
0: Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Nereden katılıyorsunuz?
1: Hoş bulduk Gülfizan Hanım. Ankara'dan. Ben Melek Pelenkoğlu.
0: Hoş
1: Ömer
0: geldiniz.
1: Ömer Pelenkoğlu.
0: Hoş geldiniz.
1: Ankara bizi bilir.
0: Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nerelerdesiniz? Hoş, neler yapıyorsunuz şu an?
1: Ha, şu an Derya Kaya ve Ömer Pelenkoğlu, biz üçümüz bir aradayız. Seymenler Parkı'na oturmaya gidiyoruz. Çayımızı, termosumuzu
0: ya,
1: aldık.
0: Ya ne güzel. Yanında kremalı bisküvi de var mı?
1: Buyurun. Ne var mı?
0: Kremalı bisküvi var mı? Kakaolu.
1: Alırız. Sence yeter ki.
0: Ya çok
1: tek
0: teşekkür.
1: Var. Bak konum atıyorum. Hemen gelin.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok severim orayı da. Bayağıdır
1: nasıl
0: gitmiyorum.
1: Nasıl da yayında bitiyor?
0: Bir gün canlı yayın arabası yapacaktık biz. Gezecektik öyle. Hayalimiz
2: evet.
0: Vardı.
2: Buradan hem...
1: onu epeydir söylüyor ama bir türlü yapmadı.
0: Biz onu yapacağız diye düşünüyoruz böyle. Altın Dağ'ın girilmemiş sokaklarına böyle gizli gizemli.
1: Hatta, hatta yani. Metin Bey şöyle demişti. Radyo Karadeniz ailesi olarak bir tur yapalım demişti. Piknik yapalım, tur yapalım demişti.
0: Evet.
1: Ama nerede kaldı?
0: Yaparız
1: Metin
0: inşallah.
2: Şimdi bu soruların cevapları burada.
0: Evet, şimdi şöyle yapalım, sevgili Metin Bey'e sözü bırakalım. Gül Hanımcığım size güzel cevaplarını vermiş olsun, olur mu?
1: Tamam.
2: Evet, şimdi öncelikle hemen Melek Hanım'a ve Ömer Bey'e de buradan selamlarımızı iletelim.
1: Teşekkür ederiz, dinliyoruz.
2: Ne güzel. Biz de inşallah ilerleyen günlerde böyle bir nakli yayın aracı yapmakla ilgili çalışmamız var zaten. Ama tabii ki. Programcılarımızla da stüdyomuzda şu an çok daha eğlenceli olduğunu düşünüyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz. Canlı yayın aracında çok güzel olur değil mi Melek Hanımcığım? Ben çok seviyorum sokak röportajlarını.
1: Tabii ki, tabii
0: başıma
1: ki,
0: ne gelecek? Yani şu an sizin görmediğiniz durumda başıma neler geliyor anlatmıyorum burada. Biraz sansürsüz olabilirim ama tahmin edebiliyor musunuz?
1: Bir de kedimiz var orada.
0: Ya evet bilmeyen yok. Kedi gitmiş Melek Hanımcığım. Kedi yok artık. Canlı yayına kedi girmiyor. Merak etmeyin. Yayın sağlam şu an, çok sağlam. Gün Hanım da var.
1: Buraya kedi girmedi.
0: Girmedi. En son Dilara'ya paslamıştım. Sevgili veterinerimiz var bizim. Onun da salı günleri
1: evet,
0: hala programları devam ediyor. Buradan kendisine de selamlar olsun. Aydınlık Evler Veterinerliğine selamlarımız olsun. Melek Hanımcığım neler yapıyorsunuz şu an? Başka yani neler yapıyorsunuz? Biz, neyle uğraşıyorsunuz?
1: Biz bol bol geziyoruz arkadaşlarımızla. Hep
0: çok
1: birlikte.
0: Güzel.
1: Biliyorsunuz havalar çok sıcak Ankara'da.
0: Evet.
1: Bakalım, bir tatil düşünüyoruz ama daha tam belli değil.
0: O zaman gelecek olan tatilinize iyi tatiller diliyoruz. Son olarak da Melek Hanımcığım, dinleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sizin mesela fark etmeziniz nelerdir? Biz biraz önce fark etmezliklerimiz hakkında konuştuk. Sizin fark etmeziniz nedir mesela?
1: Konuya tam müdahil olamadım ama.
0: Yani hayatta fark etmez dediğiniz ne olabilir? Mesela yemek olabilir, gezmek olabilir, kıyafet olabilir, telefon olabilir. Yani aklınıza ne geliyorsa her şey olabilir. Biz burası Radyo Karadeniz ailesi olarak her şeye açız. Sizin fark etmeziniz nedir mesela?
1: Fark etmez. Benim hiç fark etmezim olmaz. Benimle
0: ya.
1: Güzel geçinen herkes benimdir.
0: Çok güzel. O zaman sıradaki şarkı siz ve sevenlerinize gelsin. Olur mu? Yanınızdaki misafirlerinize gelmiş olsun.
1: Ömer Bey bir şey söylüyor.
3: Bir de yaratılanı yaratandan ötürü sevelim.
0: Çok güzel. Alkış gönderiyorum size.
2: Evet, alkışlıyoruz Ömer Bey'i de.
0: Alkış gönderiyorum. Buradan ama alkış tuşunu bilmiyorum ama olsun. Ben gönderdim.
1: Bir şey daha söyleyeyim. Metin Bey lütfen şu tur olayına bir el atın artık.
2: Yani yoğunluğumuzun içinde inşallah ona da bir el atalım.
0: O zaman yani. Şöyle yapıyoruz, sıradaki şarkı dönence sizlere gelmiş olsun, olur mu?
1: Teşekkür ederiz, tüm radyo dinleyicilerine gelsin bizden.
0: Görüşmek üzere, hoşça
1: bir
0: kalın.
1: Bir arkadaşımıza da gelsin bu arada.
0: Tamamdır, görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın, kendinize iyi bakın, bay bay.
2: Hoşça kalın.

0: Evet, bal dedik. Gülşen'den gelmiş oldu. Saatlerimiz de zaten 6 olmakta. Şöyle yapalım, 88.6'da ben sizlerle olmaktan çok mutluyum. Radyo Karadeniz ailesine tekrardan buradan gerçekten teşekkür ediyorum. O kadar güzel bir ambiyans var ki burada, o kadar güzel bir dostluk var ki Metin abi ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Burada olan Gül arkadaşıma, sevgili güzeller, güzeli İrem'imize, İrem'imiz de yeni evlendi. İrem'imize ve burada olan bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrar bana bu mikrofonu uzatıp bana güvendiğin için Metin abicim, sana da teşekkür ediyorum.
1: Mikrofon her zaman senin.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz de seni aramızda gördüğümüzde her zaman mutluyuz. Ve her daim de görmekten yana da böyle gönlümüz çarpıyor.
0: Çok teşekkür ediyorum. O zaman şöyle yapalım, radyomuzu bugün bu kadar. Sizler tabii ki hala dinlemekte olun. Sevgili Melek Hanımcığım, size şimdi dönence gelmiş olsun. Bizi dinleyen herkese buradan selamlar olsun. İlayda ve Karakurt ailesine, şu an beni dinleyen herkese kucak dolusu sevgilerimizi göndermiş olalım. Efendim, sizler radyonuzun başında, Radyo Karadeniz'deyken, bizler de eve doğru yolculuğumuzu sürdürmekteyken, siz şimdiki çalacağımız şarkıyla devam edin diyorum. Her şeyiniz çok güzel olsun. Sen bir şey söylemek ister misin Gülcüğüm?
2: Ben herkese güzel bir gün diliyorum, güzel bir akşam diliyorum Ankara'da.
0: O zaman Betin abicim sen de söyle, ben de son sözünü söyleyerek kapatalım.
1: Şimdi özellikle Gülfidan'ın programının adı olduğu gibi Zamansız Muhabbetler. Gülfidan da her zaman yayın akışının içinde zamansız bir şekilde
0: girebiliyorum.
1: Yayınında olabilir. Çünkü programın adı da Zamansız Muhabbetler. Gülfidan'ı bir zamanda beklemek doğru değil. Her an beklemek için frekansımızı 88.6'dan hiçbir yere ayrılmayın diyelim.
0: Çok teşekkür ediyorum. O zaman şöyle yapalım efendim, şöyle diyelim. İyi gününüzde alkışlayanınız çok olsun. Kötü gününüzde de mendil uzatanınız hep var olsun diyerekten radyomuzu kapatırım. Çünkü insanın iyi günü de kötü günü de çok önemlidir. O zaman ne yapalım? Görüşmek üzere, hoşça kalın diyelim. Efendim 88.6'da tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, aşkla kalın, muhabbetle kalın, çok güzel kalın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek.

0: Gülfidan Uslu'nun sunduğu Zamansız Muhabbetler sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren ısı ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 0538, 0537 219 34 54. İmren ısı ve su dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.
0: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: kitaplarına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: bu akşam içimde hüzün var.
1: Radyo Karadeniz 88.6.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Başkentin ödüllü radyosu.
6: Radyo Karadeniz.
5: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Fukara insan ya aptal diller ya cingan haşa. Fakir sen ya aptal diller ya cingan haşa. Sen de bir insansın insanlar gibi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek hazırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Nefes aldığınız kadar yaşarsınız bu hayatta. Nefsinize sadık, sevginize sahip çıkarsanız acıdan mahrum, hasrete sadık olursunuz. Sevginiz sevdalarınızın dileklerinde, kalbiniz aşk.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık tecrübesiyle

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Amca. Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
0: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

Ben sensiz az mı ağladık? Az mı kaçtık gölgesinden ayrılığın? Tanrı'ya kaç geceler avuç açtık? Hatırlar mısın?

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Deniz Sever'in sevilen şarkılarından düzenlediğimiz bu güzel konserimizde en güzel şarkılarından birini sizlere sunuyoruz. Rüyalarda buluşuruz.

Canım sağ oldukça rahmetli babam, susarsam hakkını helal etmesin. At sütün emziren ihtiyar anam, susarsam hakkını helal etmesin. Yerindedir daha aklım iradem ve işte yeminim, işte ifadem. İlk insan, ilk nebi Hazreti Adem, susarsam hakkını helal etmesin. Meylim ne şöhrete ne saltanata, hak için sarıldım ben bu sanata. Kürşat, Bilge Kağan, Oğuzhan Ata, susarsam hakkını helal etmesin. Önümde dururken milletin hali, susup da boynuma almam vebali. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali, susarsam hakkını helal etmesin.

Esirken Kırım, Kerkük, Türkistan. Bana zindan olur Maraş, Elbistan. İbn Sina, dedem Korkut, Alparslan. Susarsam hakkını helal etmesin. Nusret versin yeri göğü yaradan, çekip çıkartalım akı karadan. Ertuğrul Bey, Osman Gazi, Murat Han. Susarsam hakkını helal etmesin. Ülküm aşk çölünde Veysel Karani, Ulubatlı Hasan eyler göreni. Fatih, Akşemseddin, Molla Gürani. Susarsam hakkını helal etmesin. Bu yol bahadırlar ermişler yolu, kendini davaya vermişler yolu. Şeyh Mevlana, Derviş Yunus, Köroğlu. Susarsam hakkını helal etmesin. Uyutulmuş köy, nahiye, ilçe, il, yüreğimi 70 yerden yarabil. Mehmet Akif, Osman Batur, Şeyh Şamil. Susarsam hakkını helal etmesin.

seni küseni. Allah sevmez haksızlığa susanı. Yozgat'ın yer köylü yetim Hasan'ı. Susarsam hakkını helal etmez. Yurdum bir kağıttır ışık beyazı. Üstünde insanlar mukaddes yazı. Genci, ihtiyarı, gelini, kızı. Susarsam hakkını helal etmez.

günü gün edersem zalimler ile, evdeşim, öz kızım, öz oğlum bile susarsam hakkını helal etmesin. Allah rızasıdır arzum, emelim. Bu Necip milleti ondan severim. Hazreti Muhammed gerçek rehberim. Susarsam hakkını helal etmesin. Susarsam hakkını helal etmesin.

Her gün acı tatlı söyleyene alıştım. Gücüm yetmez dağ başında kalırsam, Ferhat gibi kayaları delersem, Kerem olur aşklarına yanarsam, bağrımı dağlayan, bağrımı dağlayan kora alıştım.

ellerin, oyuncakların. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Sen benim ekmeğim, aşım, sırdaşım. Sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım. Dört mevsimi biz beraber yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

değil. Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakın.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. YouTube.com/Radyo Karadeniz 88.6. Abone olmayı unutmayın.

yazdım filarda. Göz bebeklerimde müebbet hüzün, dilimde ay kesiği bir yara. Düşüm kırık dökük, umudumun boynu bükük. Bir öksüzün omuzlarında sükut. Yüreğim sana emanet ustam, sıkı tut. Tut ki kancık pusulara düşmesin, bir hain kurşunu gelip deşmesin. Ustam, ustam ne zaman o senin bildiğin zaman, ne sevda gördüğün masallardaki. Eskiden halı tezgahında dokunurdu aşklar, nakış nakış körpe kız ellerinde. Mendillere yazılırdı isimler, yüreklere kazılırdı gizlice. Sevdalılar asil ve de yürekli, sevdalar kavgalar iki kişilik. Oysa şimdi, oysa şimdi çorak gönüllere ekiliyor sevdalar seher vakitlerinde. Meşru sevdalardan gayrimeşru acılar doğuyor kundaklara o günahkar gecelerde. Ustam, ustam beni herkes sevdaya asi sanır. Oysa aşk beni nerede görse tanır, hasret tanır, zulüm tanır, ölüm tanır. Yüzüm yüzümden utanır ustam, yüzüm yüzümden utanır. Yorgunum ustam, yorgunum. Ne katıksız somun isterim senden, ne bir tas su, ne taş yastıkta bir gece uykusu. Var gücünle asıl şimdi sükunetime, çığlığım kopsun. Uzat ellerini, güneşe dokun, uyandır uykusundan. Tut yüreğimden ustam, tut, tut beni, sür güne. Güne sür ustam, sür güne. Ustam, aklım firarda, göz bebeklerinde müebbet hüzün, dilimde ay kesiği bir yara. Düşüm kırık dökük, umudumun boynu bükük. Bir öksüzün omuzlarında sükut, yüreğim sana emanet ustam, sıkı tut. Tut ki kancık pusulara düşmesin, bir hain kurşunu gelip deşmesin. Eskiden, eskiden halı tezgahında dokunurdu aşklar, nakış nakış körpe kız ellerinde. Mendillere yazılırdı isimler, yüreklere kazılırdı gizlice. Oysa şimdi çorak gönüllere ekiliyor sevdalar seher vakitlerinde. Meşru sevdalardan gayrimeşru acılar doğuyor kundaklara o günahkar gecelerde. Usta, ustam beni herkes sevdaya asi sanır. Oysa aşk beni nerede görse tanır. Hasret tanır, zulüm tanır, ölüm tanır. Yüzüm yüzümden utanır ustam, yüzüm yüzümden utanır.

0: Hayata renk katan şarkılar şimdi.
1: Nasıl elveda demişim benim gibi içenlere, bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım, Tanrım sen bağışla beni. Vefasız kuluna kandım, zehir etti gençliğimi.

vakit çok geç olmadan. Unutma ki evlisin, yuvana dönmelisin. Sen artık gitmelisin, vakit çok geç olmadan. Unutma ki evlisin, yuvana dönmelisin. Sen artık gitmelisin, vakit çok geç olmadan. Vakit çok geç olmadan.

0: göre şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın. Radyo Karadeniz.
1: Müzik bu dediğim.

haller oldu bilemez. Kitaplarımı okullara dağıttım. Dolma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyorum. İçimdeki üzüm denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu bilemez. Adını kalbimin en dibine yazdım.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.